0: scientists say that bringing them back is a...
1: brings you untold stories from the world's most dynamic region. 101 East on Al Jazeera.
2: A quarter century of leadership, a nation transformed. In an exclusive interview with Al Jazeera, Recep Tayyip Erdogan reflects on Türkiye's present and future.
3: Türkiye, inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir.
2: And its growing role in global affairs.
3: Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
2: Erdogan, The Making of Modern Türkiye on Al Jazeera.

0: Recep Tayyip Erdogan has been a central figure in Turkey's politics for more than two decades. His name has been closely tied to the major changes in his country's economy, political system, and foreign policy. Erdogan's political career began its ascent in 1994 when he was elected mayor of Turkey's largest city, Istanbul. He tackled its most visible crises and emerged as a pragmatic problem solver. In 2001, he founded the Justice and Development Party, also known as the AK Party. By 2003, Erdogan became prime minister. He served three consecutive terms defined by booming growth. In 2014, Erdogan was elected president and sought another term in office with more expanded powers in 2018. And in 2023, Erdogan secured a five-year term in a historic runoff vote, extending his time in office until 2028. Under his leadership, Turkey has been reshaped by national development and a self-reliant defense industry. On the world stage, Erdogan has adopted a pragmatic, multi-aligned foreign policy, positioning himself as an advocate for global peace. In an exclusive interview marking the 25th anniversary of the AK Party, Erdogan speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dafiri to discuss the major transformation Turkey has undergone under his leadership.
1: فخامة الرئيس سعداء جدا بوجودك في المقابلة.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir görüşmeyi 25. yıl kutlamalarının olduğu bir günde sizlerle bir arada yapmak bizler için gerçekten ayrı bir mutluluk. Ve 25. yıl kutlamalarıyla birlikte daha nice çeyrek yıllara inşallah yürüyeceğiz.
1: سأخصص جزء من النقاش قطعا عن هذه الذكرى وعن ما غيره حزب العدالة والتنمية ما تغير في ربع قرن في تركيا. سأبدأ الأحداث الدولية الكبرى، اتفاقية مكة، التحالف الثلاثي التركي السعودي الباكستاني. سؤالي سيد الرئيس، ما الظروف التي أدت إلى هذه الاتفاقية؟
2: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
1: هل التوقيت فخامة الرئيس له دلالة مرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: Şu anda tabii Amerika İran arasındaki bu sıkıntılı dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olması dünya barışına önemli bir mesaj oluşturmuştur. Ve dünya barışına önemli bir mesaj diyorum. Zira Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması bu barış için önemli bir adım olmuştur. İran, Amerika arasındaki bu süreçte barışın taraftarları olarak bizler de bunu sürekli vurguladık. Sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık ve barıştan yana böyle bir süreci özellikle kovalayan ülkeler olarak bizler de Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bu barışın savunucuları olarak yerimizi aldık.
1: هل يبدو تحالفا سنيا دول اسلاميه كبرى ذات غالبيه سنيه؟
2: Bunu şöyle ifade edeyim. Bu üç ülke Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bizler sürekli zaten barışın savunucuları olduk. Barışın savunucuları olarak da bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan bizler barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس هناك ترحيب كبير في العالم العربي والإسلامي بهذا التحالف الثلاثي بهذه الاتفاقية وآمال كبرى تعقد عليها وهناك تساؤل حول فاعلية البند المتعلق بالدفاع المشترك في حال تعرض أي دولة من الدول الثلاث لاعتداء خارجي وهناك احتماليات لمثل هذا الأمر إما يتعلق في المملكة والحرب الدائرة الآن في إيران أو حتى باكستان وموضوع الهند هل ستقوم أو تشترك الدول الثلاث بحرب بعمل عسكري مباشر في حال تعرض أي دولة لاعتداء خارجي؟
2: Bunu şöyle ifade edeyim. Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Zikre amr muhim fahamatir reis enne dduvel الثلاث غير توسعيه Türkiye لا تتوسع المملكه العربيه السعوديه ليست لديها اطماع توسعيه وباكستان كذلك في المنطقة هناك بلدان ينشطان خارج الحدود إسرائيل وإيران هل هذا الاتفاق موجه لهذين البلدين؟
2: Şu anda tabii ben bu üç ülkenin dışında bu üç ülkeye ilave olabilecek ülkeler her an olabilir. Yani sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu zaten anlaşmayı gerçekleştirdiğimizde de açıkladık. Bundan sonraki süreçte de katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır dedik. Ve kapıyı açık tuttuk.
1: Mısır murashaha kan hadis an Mısır bişekil kebir.
2: Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: هنا السؤال إشكالي فقط. لم ترد المشاركة أم أن كان الاتفاق فقط بين الدول الثلاث ثم الانضمام لاحقا؟
2: Şu an itibariyle bu üç anlaşma tabii ki kendi aramızda yaptık. Ama Mısır eğer böyle bir katılmayı planlarsa katılmayı planladığı takdirde görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız.
1: فخامة الرئيس الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. ما تقييم الرئيس رجب طيب أردوغان لأسباب ومآلات ونتائج الحرب حتى هذه اللحظة؟
2: Şu an itibariyle bu bir matematik olay değildir. Yani İran, Amerika böyle bir süreç içerisinde eğer gerçekten İran böyle bir katılımın kapısını açarsa, Amerika açarsa, buradaki kararı verecek olanlar yine bu ülkelerin bizzat kendileridir. Temennimiz odur ki barış bir an önce gerçekleşsin, savaş bir an önce sona ersin.
1: Men mes'ul an istimrarul harb bi ra'yik hatta hadhihi al-lahza.
2: Buna tabii kalkıp da bir tarih vermek veyahut da filanca ülke bundan sorumludur demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
1: لكنها تضع اشتراطات كثيرة وتتحدث عن رسوم وتتحدث عن سيطرة إيران على المضيق بما يخالف ما يراه الطرف الآخر القوانين الدولية المنظمة للمضائق الدولية. كيف ترون هذا الأمر؟
2: تمنيimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
1: كان هناك اعتداءات إيرانية بعيدا عن حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، اعتداءات إيرانية على دول الخليج وهي حليفة لكم، المملكة العربية السعودية، قطر وبقية دول الخليج كاملة والكويت والجميع، واعتداءات أيضا من ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج. ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
2: Biz tabii buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu إسرائيل olmuştur.
1: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أجريت لقاء مع رئيس الوزراء، تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا، وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران. كيف ترون هذه المسألة، تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
2: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: Khitaman lil malaf, keyfe yara Reis Erdoğan dev el vasata el Katariye el Pakistaniye ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
2: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة وسوريا ملف رئيسي وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا وسوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد، الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع، الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة، محاولات زعزعة الاستقرار، والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا.
2: سوريا ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
2: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس معركة ردع العدوان وتحرير دمشق أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل إنه تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
2: الحمد لله bunu en güzel şekilde gerek Şara, gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Setekun ziyara hamme yani Reis Erdoğan ve Türkiye. يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون هل هناك دور تركي محتمل في في لبنان؟
2: يعني لبنان'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir ve Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz.
1: تتوقعون دخول سوري في أو تدخل سوري كما أشار الرئيس ترامب في لبنان لمواجهة حزب الله أو لمحاولة يعني خلق وضع جديد؟
2: Yani bu konuyla ilgili olarak birinci derecede tabii Amerika'nın desteğini önemsiyoruz. Amerika'nın buraya yönelik desteği büyük önem arz ediyor ve bunu başarmak suretiyle de Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım.
1: هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل. كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين؟ مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان.
2: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı tabii bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bunu Amerika'yla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz.
1: Mada tevassaltum lehu bihusus hadihi mesele entum el amerikiyun.
2: Sayın Trump'ın Türkiye'ye olan ziyaretinde de kendileriyle bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de yine tabii görüşmeye devam edeceğiz.
1: İsrail هي العقدة سيد الرئيس يعني في كل القضايا. أود أن أنتقل إلى مسألة غزة وخطة السلام، خطة السلام اللي اللي اللي عمل عليها الرئيس ترامب، وعدم التزام إسرائيل فيها، واستمرار انتهاكاتها في غزة بشكل كبير. كيف تنظر؟ وأيضا رفض مشاركة تركيا أو وجود تركي في هذه المسألة. كيف ينظر الرئيس أردوغان للدور الإسرائيلي في غزة الآن بعد الخطة؟
2: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: كيف تقيم إدارة حركة حماس والتزامها بهذه الخطة والبنود والتخلي عن إدارة القطاع والقبول بمسألة جمع السلاح وما إلى ذلك؟
2: Burada tabii Hamas elinden gelen bütün samimi dayanışmayı ortaya koyuyor. Ama İsrail'in böyle bir olumlu yaklaşımı söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırıya devam ediyorlar.
1: Ma istata'tum fahamet er-reis iqna' er-reis Trump bi yani hada ed-dor es-selbi el-israili وعدم التزامها ببنود الخطة والتفاهمات المتفق عليها.
2: ترامب'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum. Ve bizler de bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye تلعب دورا في كل قضايا المنطقة. كيف ترى الوضع في السودان؟
2: Sudan'daki gelişmeleri tabii iyi görmüyorum ama Sudan'a da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başkan'la münasebetlerimiz gayet iyi. Ve Sudan'da da gerçekten mutedil, ideal bir yönetim şekli söz konusu. Kısa bir zaman önce misafirimizdi. Sayın Başkan'la görüşmelerimizi yaptık ve gerçekten bir başkan olarak Sudan liderini bu noktada Sudan'a layık bir lider olarak gördüm.
0: In part 2, Erdogan elaborates on how he's reshaped Turkey's economy, political system and foreign policy over more than two decades.
3: Al Jazeera goes undercover to reveal how Western donors evade charity law to provide aid to illegal Israeli settlements.
4: We established our educational non-profit arm that sounds more okayish.
5: Profiting from stolen property.
6: Beyond just charity law and tax law, we're getting into the territory of criminal law and serious financial crime.
7: Good luck. There's no paper trail.
3: Complicit on Al Jazeera.
8: Deep in the Brazilian Amazon, the Ashaninka are inspiring global environmental action.
9: They're pushing on a number of fronts to bring the attention of the world to what is going on here.
8: Through cultural revival and environmental stewardship, their efforts honor ancestral traditions while shaping a sustainable future for the planet.
10: Thousands of trees planted here. All that work is just mind-blowing.
8: Earthrise, we are nature. Message from the Amazon on Al Jazeera.
11: The latest news.
12: 21,000 individuals are currently seeking refuge due to displacement from the areas where the clashes are happening.
11: With detailed coverage.
13: Nearly 100 bodies recovered from beneath the rubble. These people gather here to give them a final farewell.
11: From the heart of the story.
14: Civil defense workers have been working to pull the remaining bodies from under the rubble.

0: Hello, I'm Mohammed Jamjoum. This is Al Jazeera live from Doha. These are the top stories this hour. Yemen's Ansarullah Houthis and government forces are involved in intense fighting. They're battling for control of the Bab al-Mandab Strait on Yemen's Red Sea coast, a vital choke point for global shipping. Yusuf Mowry reports from Sana'a.
1: As the Ansarullah Houthis continue to advance, the strategy now going forward for the Yemeni group is to drive out the remaining divisions and the brigades of the internationally recognized Yemeni government forces. Most of the close quarters encounters that are happening have only taken place today in areas where the Ansarullah Houthis are driving forward and advancing into further, deeper Yemeni government territory. And that includes the eastern parts of Taiz, and that also includes the eastern Mada, where the Yemeni government controls the city. However, the Ansarullah Houthis are closing in on the outskirts of Mada for what many fear could be perhaps only the question of whether Mada city is going to fall under the control of the Houthis is no longer a question of if, but when, if something is not done, if peace negotiations are not established, and if there's no international coalition effort to try to contain, at the very least, the current advancement by the Yemeni group.
0: Chinese President Xi Jinping has called for a greater BRICS to uphold multilateralism and the rule of law in the international system. Xi was speaking on the final day of the BRICS summit in New Delhi. On Saturday, the group adopted a joint declaration calling for stability in the Middle East. Indonesian authorities say at least six people have died after a ferry sunk in the Java Sea. About 120 others are missing. The ferry ran into trouble when it was sailing through severe weather. Voting is underway in Sweden with the governing center-right coalition in a tight race against the left-wing Social Democrats. Polls ahead of the vote put the four left-wing parties slightly ahead, but that gap narrowed in recent weeks. Those are the headlines. Now back to Al Jazeera World. Erdogan, the making of modern Turkey.
2: At Nasser Hospital, families wait. They count every minute, hoping to see loved ones arrive through the Rafah crossing. Among them is Huzaifa's family. His children have been waiting for their father and for the gifts he promised to bring. After a long and difficult journey, Huzaifa was reunited with his wife and children.
3: The inspection was very strict. All the toys for my children were taken from me. Everything was confiscated.
4: Despite the destruction and the endless interrogations and depriving Palestinians from everything they're carrying, thousands are still dreaming to come back home to Gaza.
5: Recep Tayyip Erdogan's name is closely linked to modern Turkey, marked by economic growth, political restructuring, and a new role on the world stage. In an exclusive interview with Al Jazeera, Erdogan reflects on the changes that have defined more than two decades of his leadership.
6: وزير الخارجية كان في ليبيا قبل فترة هاكان فيدان. ايضا تركيا لاعب رئيسي في الملف الليبي وتساعد بشكل كبير. يبدو انه في تحولات في الموقف او في النظرة التركية للمسألة الليبية. لماذا برأيكم؟ ما تقييمكم لأحوال ليبيا وعدم وصول اتفاق؟
7: ديريمز kararlı bir şekilde sürüyor ve Libya'yı da bu atılan adımlarda yalnız bırakmayacağız. Bütünüyle Libya'nın özellikle petrol rezervlerini beraberce değerlendirmekte Türkiye petrolleri olarak biz de adımlarımızı attık, atıyoruz.
6: أنتقل للعلاقة الأهم، علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك إعجاب لافت من الرئيس ترامب بالرئيس أردوغان وثناء دائم عليه. مؤخرا رفع الحظر عن مواضع التسليح والإف 35 وما إلى ذلك. كيف تقيمون علاقاتكم مع الإدارة الأمريكية اليوم؟
7: Şu anda biz tabii Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
6: Ma hiye ehemmel vel melaffat beynekum beyni velayet mutahedel amerikiye, Seyyidin Reis?
7: Dosyalar çok. Savunma sanayine yönelik dosyalar var. Bunun dışında ticaret hacmi olarak attığımız adımlar var. Atacağımız adımlar var. Ve ticaret hacminde Türkiye, Amerika arasındaki belli bir şu anda ülkenin ticaret bakanlarının bu süreçte bir yarışı var ve bu yarışta da Türkiye-Amerika ilişkilerinin varacağı nokta var.
6: Mal meşakil, الملفات غير المتفق عليها بينكم وبين الولايات المتحدة. هل تلعب إسرائيل دورا في توتير هذه العلاقة؟
7: Burada İsrail'i biz masaya asla almış değiliz. Burada bizim muhatabımız Amerika'dır ve bu konuları Amerika ile görüşmek suretiyle adımlarımızı atıyoruz, atarız.
6: في المقابل كيف علاقاتكم مع روسيا السيد الرئيس؟ يعني الطرف الآخر وملاحظ أن في علاقة في يعني في مستوى من من من من العلاقة الجيدة عالي بينكم.
7: روسيا ile ilişkilerimiz gayet iyi. Sürekli olarak telefon diplomasisiyle ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. İlgili bakan arkadaşlarım sürekli Rusya ile muhataplarını ararlar. Onlar da benim ilgili bakanlarımı ararlar ve böylece görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
6: أود أن أذهب إلى حزب العدالة والتنمية الملف الداخلي التركي وزعامة الرئيس أردوغان منذ عام 2001 حتى اليوم ذكرى 25 سنة وربع قرن غيرت كثيرا سيد أردوغان في وجه تركيا كيف فعلت ذلك؟
7: Bu konuda tabii Türkiye'nin değişen yüzünde altyapı, üst yapı çok açık, net değişimi gösterdi. Hala da bu değişim devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'ye 20 yıl önce gelenler 20 yıl sonra geldiklerinde Türkiye'yi tanımakta zorlanıyorlar. İşte şu NATO liderler zirvesinde de aynı şekilde havalimanına gelenler Türkiye'yi tanımadılar. Bu tabii bir değişimin en güzel işaretiydi. Aynı şeyi bütün altyapı, üst yapı adımlarında da attık, atıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de atmaya devam edeceğiz. Yani

0: havalimanlarımızla, eğitimde attığımız adımlarla, özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde attığımız adımlarla Türkiye bir değişim ülkesi. Ve bu değişim ülkesi değişimine devam ediyor, devam edecek.
1: سأتحدث عن التغييرات الكثيرة وهي مهمة. ما الصعوبات التي واجهت الرئيس أردوغان أول الأمر؟ أهم الصعوبات التي وقفت حجر عثرة في طريق تحقيق الرؤية في بداية الأمر.
0: Şu ana kadar bizim karşılaştığımız sorunlar söz konusu değil. Çünkü biz önümüze sorun çıkarsa bu sorunları da aşmasını biliriz. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. Ve biz bu yola böyle çıktık. Ve attığımız adımları da bilerek attık. Onun için de kendi arkadaşlarımıza güveniyorum. Ve arkadaşlarımla beraber de bütün bu sıkıntıları aşmasını biliyoruz.
1: Yani أقصد العقبات من حيث أن تكون درس تاريخي للدول. تركيا قدمت درسا مهما في تجاوز الأمر. كانت سلطة الجيش هي الأكبر وكان أكبر من هو من يدير الدولة وهو من يقوم بالتغيير والانقلابات كلما استاء من نتائج الانتخابات. كيف استطعتم قلب المعادلة تماما وتحييد الجيش وتحويله إلى مؤسسة عسكرية فقط؟
0: Güçlü bir orduya sahibiz. Güçlü bir jandarmamız var. Ve bu ordu şu anda kendi içinde birlik, beraberlik halinde hareket ediyor. Ve bu birlik, beraberlik halinde hareket eden ordumuzun bu düzeni, bu kuruluşu herkesi gerçek manada kendi içinde sevindiriyor. Ordumuz birdir, beraberdir, bütündür ve yoluna da bu şekilde devam etmektedir.
1: وبعيدا عن السياسة يعني لا يحق للمؤسسة العسكرية أن تلعب دورا سياسيا.
0: بوليتيكايلا askerimizin ilişiği yoktur.
1: الاقتصاد كان مفتاح الرئيس أردوغان ومفتاح حزب العدالة والتنمية في هذه الشعبية الكبيرة. أريد أن أستعرض معك السيد الرئيس فلسفتكم الاقتصادية في بداية الأمر في 2001-2002. ما الذي كان يعني ما هي الرؤية الاقتصادية التي كانت تشغلكم؟ ما الذي كنتم تودون تحقيقه؟ وكيف حققته؟
0: Ekonomiyle ilgili olarak attığımız adımları özellikle bugüne kadar zaten hep anlattık, anlatıyoruz. O da her şeyden önce bu noktada halkımızın devletine güveni çok büyük önem arz ediyor. Devletine güvenirken de tabii ekonomide her şeyden önce bu ülkenin devleti birdir, beraberdir, bütündür ve bu şekilde de yoluna devam etmektedir. Uluslararası piyasalarda devletimizin, hükümetimizin birliği, beraberliği, sanayide, teknolojide bir güç birliği halinde hareket etmektedir. Ve bu birliktelik, bu beraberlik kendini ekonomide de göstermektedir. Aynı şekilde diğer bakanlıklarda da göstermektedir.
1: إلى أين تذهبون اقتصادياً؟ إلى أين يذهب حزب العدالة والتنمية الرئيس أردوغان الآن في المرحلة القادمة اقتصادياً؟
0: Çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha idealist bir Türkiye ve attığı adımları görerek, bilerek atan bir Türkiye.